Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo A. No way to serve. 101.2 Radyo A.

Radyo A. www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

0: Komik, meraklı, hoşgörülü, eğlenceli, tarz, konuşan, konuşan, konuşan, düşünen,
1: üniversiteli,
0: şehrin en genç sesi, 101.7

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

desperate.

Geleceğin için ilham al, planla, harekete geç. Uzman konuklar, sektör temsilcileri ve kariyere dair tüm ipuçları bu programda. Mikrofonda Kariyer, iki haftada bir, çarşamba günü saat 12'de 101.7 Radyo A'da.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Bunu hatırlıyor musunuz? Peki ya bunu? Hani bir nefeste çekersin ya. Anımsadıklarınız arasında bu var mı? Benimle oynamak söyledim sana. 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.

0: music is a true Esperanto, universal communicanto, mathematically precise, yet an infinitely diverse device.
1: Salı saatler 23'ü gösterdiğinde Cüneyt Dalyan'ın arşivinden plaklar dönüyor.
2: Elektron, elektron, elektron, elektron.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

hafta farklı bir ufuktan, farklı bir dokunuşla, bazen bir düşüncenin, bazen bir duygunun tam ortasından geçerek, içindeki o armoniyi paylaşan program, kendine ait bir radyo, her perşembe saatler 21'i gösterdiğinde 101.7 Radyo A'da. Radyo A'da.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

frekanslar arasında kendini kaybederken müziğin büyülü dünyasında kalmaya ne dersin? Her hafta Cuma günü saatler 13'ü gösterdiğinde Yakın Mercek 101.7 Radyo A'da.

0: dinamiğinde, diskonset programında birbirinden farklı müzik türleriyle derin bir yolculuğa çıkmaya hazır ol.
1: Şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'dan. Herkese merhaba, ben programcınız Sena Yazıcı. 2 saat boyunca radyonuzun sesinde size eşlik etmek için mikrofon başındayım.

Guns N' Roses'ın basçısı Duff McKagan'ın bir cover'ıyla devam ediyoruz. Bu şarkı aslında David Bowie'nin 1977'de yazdığı klasiklerden biri. Hikayesine bakacak olursak Bowie bir gün stüdyosunun penceresinden Berlin duvarının altında birbirine sarılmış bir çift görür. Tüm baskılara rağmen aşk uğruna cesurca davranan bu çift Bowie'ye ilham olur ve ona şu sözleri yazdırır. Sadece bir günlüğüne olsa bile onları yenip kahraman olabiliriz. Çünkü biz aşığız ve bu hayatta en gerçek olan şey bu.

Cuma günü yayınımda baharın habercisinin yağmurlar olduğundan bahsetmiştim. Toprak yaz yağmurlarıyla ıslansın ki yeni başlangıçlara hazır olabilsin diye konuşmuştuk. Ama açıkçası Eskişehir'e kışın bu kadar hızlı geri döneceğini beklemiyordum. Tam olarak cam kenarında oturup bir kitap ve kahveyle vakit geçirme isteğimizin arttığı bir hava hakim. Gelin bu havada sizi bambaşka bir hissiyatın içine çekecek bir parçayla devam edelim.

İlk yayın saatimizin neredeyse ortasına gelmişken istek parçalarımızın hatırlatmasını yapmadığımı fark ettim. Eğer bu havaya, bugünün ruhuna uyacağını düşündüğünüz özel parçalarınız varsa, Radyo A'nın web sitesi üzerindeki İste Gelsin butonu üzerinden bana iletebilirsiniz.

Şimdi Ed Sheeran'ın Formula 1 filmi için yazdığı ve benim de favorilerimden olan bir şarkıyla devam ederken, geçtiğimiz haftalarda enteresan bir paylaşımla birlikte hatırlamış olduk. 2027 yılından itibaren Türkiye'nin yeniden takvimde yer alacağı Turkish Grand Prix'in küçük bir spoiler gördük. Gelişmeleri ve duyuruları heyecanla bekliyoruz. Fakat şimdi gelin bu harika şarkıya bir kulak

Günün kitap önerisi olarak Kendi ile Dost Olmak kitabını önermek istiyorum. William Smith'in diğer kitaplarını da okudukça felsefesini ve hayata bakışını sevdiğimi fark ettim. Elinize aldığınızda bir günde sindire sindire okuyabileceğiniz bir kitap. Kapağını kapattığınızda ise insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmesine alan açan ve hayata biraz daha farklı bir yerden bakmanızı sağlayacak oldukça beğendiğim kitaplar arasına girmiş oldum.

0: Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

İlker Ayrık'la Gerçekler Acıdır 16 Mayıs Cumartesi günü Vehbi Koç sahnesinde Eskişehirlilerle buluşuyor. İlker Ayrık'ın çiftlerle ve seyircilerle kurduğu o harika iletişimin yanında YouTube üzerinden severek takip ettiğim bu formatı kendi şehrimde canlı izleme fikri oldukça heyecan verici.

Heyecanla beklediğimiz Harry Potter dizisinden haberler gelmeye devam ediyor. 25 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak dizi, ilk sezonu 8 bölümden oluşacak ve ilk kitap olan Felsefe Taşı işlenecek. Açıkçası oldukça sıkı bir Harry Potter hayranı olarak film serisine kıyasla göremediğimiz detay sahneleri görecek olmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Radyo A. No way to serve, no way to serve, no way to serve. 101.7 Radyo A.

Radyo A. www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Bu haftaki dizi karakterleri serimize yeni bir sayfa açıyoruz ve rotamızı How I Met Your Mother'a çeviriyoruz. Tabii ki ilk karakterimiz birçok kişi tarafından zaman zaman eleştirilse de benim oldukça sevdiğim bir isim Ted Mosby. Ted kelimenin tam anlamıyla doğru kişiyi arayan bir romantik aşık. Ama onun aşk anlayışı biraz idealize edilmiş bir dünya üzerine kurulu. Yani o birini sevmekten çok doğru kişi fikrine aşık. Bu yüzden de ilişkilerinde sık sık hayal kırıklığı yaşıyor. Özellikle Robin'e olan aşkı Ted'in en büyük çelişkisi. Çünkü Robin onun hayal ettiği hayatın tam tersini temsil ediyor. Ama buna rağmen Ted'in Robin'e tutulması bize şunu gösteriyor. Bazen insan kendisiyle en uyumlu olanı ya da en mantıklısını değil, kalbine en çok dokunanı seçiyor. Robin'in yaptığı tüm kırıcı hamlelere rağmen Ted'in 9 sezon boyunca ondan neredeyse hiç kopamaması da tam olarak bunun göstergesi. Ted'i eleştirenlerin en büyük sebebi de aslında bu. Aynı döngüleri tekrar etmesi ve aşkı çoğu zaman gerçekliğin önüne koyması.

Sanat köşemizde The Lovers tablosuyla devam ediyoruz. Renée Margrit'in bu eserinde birbirine sarılmış bir çift görüyoruz. Ama dikkat çeken bir detay var. İkisinin de yüzü beyaz bir kumaşla örtülü. Bu tablonun arkasında aslında çarpıcı bir hikaye olduğu da söylenir. Margaret'in annesi o küçük yaştayken trajik bir şekilde hayatını kaybeder ve onu yüzü küçük bir kumaşla örtülü görür. Bu yüzden eserlerinde sık sık yüzü örtülü figürlere yer verir. The Lovers bize şunu söylüyor aslında. Bazen insanlar birbirine çok yakın olsalar bile gerçekten birbirini göremezler.

LP Türkiye'de 3 konser vermeye hazırlanıyor. 2026 turnesi kapsamında Ağustos ayında Ankara, İzmir ve İstanbul'a sahne alacak sanatçı. Muhteşem 3 akşam boyunca sevenleriyle buluşacak. Müzik tutkunlarına şimdiden duyurmuş olalım.

Meraklı, hoşgörülü, eğlenceli, tarz. Konuşan, konuşan, konuşan. Düşünen, üniversiteli. Şehrin en genç sesi. 101.7 Radyo.

Biraz da Radyo A programlarından bahsedelim. Her perşembe saatler 16'yı gösterdiğinde geçmişten günümüze Anadolu pop rock esintileri arasında köprüden program 5. Peron Kazım Demirel'in sunumuyla 101.7 Radyo A'da.

Psikoloji köşemizde bugün Narsisus'u konuşacağız. Bir zamanlar güzelliğiyle dilden dile dolaşan bir genç varmış. Onu gören herkes hayran kalır, onunla tanışmak istermiş. Ama Narsisus kimseyi beğenmezmiş. Günlerden bir gün ormanın içinde dolaşırken berrak bir suyun başına gelmiş. Eğilip suya baktığındaysa bir yüz görmüş. Gözlerini alamamış. Saatlerce, günlerce o yansımanın başında kalmış ve fark etmeden kendi yansımasına aşık olmuş. Ve sonunda ulaşamadığı o güzelliğin başında yavaş yavaş tükenmiş. Efsaneye göre onun düştüğü yerde ise bir çiçek açmış. Ve bu harika çiçek Nergis ismiyle günümüze kadar ulaşmış.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir hafta boyunca okuduğum, izlediğim ve sevdiğim tüm konulardan size bahsetmeye özen gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben programcınız Sena Yazıcı. Bir sonraki hafta Cuma günü saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar mikrofon başında olacağım. Şimdilik mikrofonu sevgili arkadaşım Kaan'a devrediyorum. Hoşçakalın.

0: Uyarı. Bu programda tüm sporlar konuşuluyor.
1: Son dakika golünden son saniye basketine. Tiebreak'ten foto finish'e.

Kentin en gençisi 101.7 Radyo'dan herkese merhaba. Ben programcınız Kaan Tok, mikrofon başındayım. Önümüzdeki 2 saat boyunca da sizinle birlikte olacağım. Şimdi açılış parçamız Almost Monday'dan geliyor. Enjoy the ride, kulaklarınızda.

Daha önce hiç William Browse okudunuz mu bilmiyorum ama eğer okumadıysanız kendisinin Yumuşak Makine adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Beat kuşağı döneminde kurucu üyelerden birisi olarak görülen William Browse, kendi tekniği ve aykırı edebiyata bakışıyla diğer dönem yazarlarından keskin bir hatla ayrılıyor. Cut-up tekniğiyle yazdığı Yumuşak Makine kitabı daha önce hiç rastlamadığınız kitap türlerinden. Eğer deneysel ve edebiyatı farklı yorumlayan bir yazarı okumak istiyorsanız Yumuşak Makine aradığınız kitap olabilir.

Armin van Buuren ve Simon Ward'un ortak bir projesine birlikte kulak vereceğiz. Hit listelerine baktığımızda adıyla sıkça karşılaştığımız şarkı Hey I Miss You sizin için çalıyor.

Kentin en genç sesinde istek parçada bulunmak çok kolay. Tek yapmanız gereken radyoa.anadolu.edu.tr adresinde bulunan isteğe çalsın butonunu kullanmak. Dilerseniz yine aynı internet adresi üzerinden bana mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Bu saat diliminizde istek parçalarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum.

Şimdi çalma sırası Portugal The Man'e geldi. Kendisinin son dönemde fazlasıyla popüler hale gelen parçası Golden 101.7 frekansından kulaklarınıza ulaşıyor. I was a ghost, I was alone. You're a gin. It feels so good.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

İlk saat diliminin sonuna gelirken bize Nessa Barrett eşlik edecek. Kendisinin favori parçalarından birisi olan Buffalo 66 kulaklarınıza ulaşıyor.

İkinci saat dilimimize Telenova'nın sesiyle başlayacağız. Kendisinin başarısını örnek verebileceğim şarkısı January. Şimdi kentin en genç sesinden sevenler için çalıyor. Sizi bu güzel parçayla baş başa bırakıyorum.

Kentin en genç sesinde istek parçada bulunmak çok kolay. Tek yapmanız gereken radyoa.anadolu.edu.tr adresinde bulunan isteğe çalsın butonunu kullanmak. Dilerseniz yine aynı internet adresi üzerinden bana mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Bu saat dilimimizde istek parçalarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum.

1985 senesinde İngiltere'de kurulan soul ve pop türünde müzik üreten ekip Simply Red, şimdi kentin en genç sesinde yerini alıyor. Just Like You adlı parçayı gelin hep birlikte dinleyelim.

2012 senesinden bu yana İngiltere'den tüm dünya için yaptığı renkli işlerle yakından tanınan Sam Smith şimdi Radyo A'da yerini alıyor. To Be Free adlı parça 101

Kentin en genç sesinde istek parçada bulunmak çok kolay. Tek yapmanız gereken radyoa.anadolu.id.tr adresinde bulunan iste çalsın butonunu kullanmak. Dilerseniz yine aynı adres üzerinden bana mesajlarınızı da iletebilirsiniz.

Saat bana ayrılan sürenin sonuna geldiğimi gösteriyor. Kaan'dan bugünlük bu kadar diyelim. Bugün yine birbirinden birçok güzel şarkıyı aynı frekansta birlikte dinlemiş olduk. Bir sonraki programımda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, radyo ile kalın, müzikle kalın.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Bunu hatırlıyor musunuz? Peki ya bunu? Hani bir nefeste çekersin ya. Anımsadıklarınız arasında bu var mı? Benimle oynama, söyledim sana. 90'lı yıllara bizleri götürecek harika ritimlerle dolu bir saate hazırsanız, Radyo A'nın programı Kaset Çalar her perşembe saat 17'de.

Burası 101.7 Radyo'ya, şehrin en genç sesi ve ben de mikrofonda yayıncınız Yiğit Can Yalçın. Kaan'dan yayını devraldım. Saat akşam 6'ya kadar da sizinle birlikte olacağım. Havaların soğukluğu gerçekten insanın moralini bozuyor ama merak etmeyin, ben size eşlik edeceğim. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

kahvesi deyip geçmemek lazım. Kim bilebilir aşkı? Bazen bir kahvede kaybolursunuz. Bazen umut bulursunuz. İçinizden geldiği gibi hissettiren, Türkçe müziğin en iyilerine kulak vereceğiniz program Türk Kahvesi, her pazartesi saatler 16'yı gösterdiğinde 101.7 Radyo A'da.

101.7 şehrin en genç sesi Radyo A'da yayın devam ediyor ve ben de yayıncınız Yiğitcan. Eğer çalmasını dilediğiniz bir parça varsa radyoa.anadolu.edu.tr adresinden bana ulaştırabilir ve ben de sizin için dilediğiniz parçayı burada çalabilirim.

Iron Maiden'ın kültürel bir hareketin şekillenmesine katkısını ve rock'la heavy metal'in toplum üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakışları nasıl zorladığını inceleyen Iron Maiden Burning Ambition belgesel filmi 8 Mayıs'ta vizyona girecek. Javier Bardem, Lars Ulrich ve Chuck D ile yapılan röportajlar grubun vizyonunu, etkisini ayrıntılı biçimde anlatıyor.

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin.

one ticket, please. Long live everybody.

Michael filmi Michael Jackson'ın müziğin ötesine geçen hayatını anlatıyor. Jackson, Five'ın solisti olarak keşfedilen olağanüstü yeteneğinden onu dünyanın en büyük eğlencesi haline getiren vizyoner sanatçılığa uzanan yolculuğunu takip ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu ve oyuncular arasında da Jafar Jackson, Coleman Domingo, Miles Taylor'ın yer aldıkları biyografi müzik drama filmi şimdi vizyonda.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Fransızca iş ve emek kelimesinin kökünü öğrenince biraz şaşıracağız. Travail yani iş emek kelimesinin kökü Fransızcadır. Daha derine inersek, travail iş demek, bu da Latince tripalium kelimesinden türemiştir. Tripalium 3 kazıktan oluşan bir işkence aletiydi. Zamanla bu kelime acı çekmek, zorlanmak anlamlarına kaydı. Ardından Fransızca'da çalışmak, emek harcamak anlamını aldı.

101.7 Radyo A şehrin en genç sesinde yayın devam ediyor. İkinci saatimize girmiş bulunmaktayız. Ben de Radyo A stüdyolarından bu soğuk bahar gününde mikrofonumun başına geçtim. Gününüze eşlik etmek için ve içinizi bu bunaltıcı havada aydınlatmak için buradayım.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle. 101.7 Radyo A.

101.7 Radyo'ya, şehrin en genç radyosu ve ben de mikrofonda Yiğit Can. Eğer kafanızda Radyo Ağa'da çalsın dediğiniz bir parça varsa bunun için radyoağa.anadolu.edu.tr adresinden bana gönderebilir ve ben de Radyo Ağa'da çalabilirim.

22. Amatör Tiyatro Günleri tüm coşkusuyla yine Eskişehir'de devam ediyor. Bugün saat akşam 8'de Yıkıntılar Arasında oynayacak Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Yıkıntılar Arasında ki dans müzik gösterisi oyun sahnelenecek.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Eğer Radyo A'nın sosyal medya hesaplarını takip etmek ve Radyo A'dan haberdar olmak için Twitter adresimiz Radyo Altra A, Instagram adresimiz ise Radyo A101.7. Birbirinden farklı içeriklerle bizden haberdar olabilirsiniz, takip edebilirsiniz.

İstanbul'a bahar geldiğinde önce renkler değişir, sonra koku. Leylaklar açar, ergüvanlar boğaz kıyısını mora boyar. Nemli toprak, ısınan hava ve çiçeklerin kokusu birbirine karışır. İstanbul bazen böyle hatırlanır. Koku diğer duyularımızdan farklı olarak beyinde talamusa uğramadan doğrudan limbik sisteme, hafıza ve duyguların merkezine ulaşır. Bu yüzden koku düşünceden önce gelir. Bir anda bir anıyı, bir mekanı ya da çoktan geride kalmış bir duyguyu geri çağrıştırır. İşte bu yüzden mekan ve zamanlar arasında çok hızlı bir şekilde gidip gelebiliyoruz bir koku sayesinde. Sokakta yürürken bir yemek kokusu ya da evdeyken gelen bir koku.

101.7 şehrin en genç sesinde müzik devam ediyor ve ben de bu soğuk Mayıs gününde sizinle birlikte mikrofonda devam ediyorum size eşlik etmeye.

Hayatımı güzelliği aramakla geçirdim. Bazen bir tabloda, bazen bir kitapta, en çok da şarkılarda. Güzelliği de şarkılar gibi Sen Nehri'nin kıyısında buldum. Fransızca müziklerde kaybolmak isteyenlerin programı Sen Nehri, her pazartesi saat 10'u gösterdiğinde Radyo A'da.

Şimdiye kadar filozoflar sadece dünyayı yorumlamakla yetinmiştir. Ama asıl olan onu değiştirmektir. Dünyayı değiştirmek üzere yola çıkan Alman filozof Karl Marx birçok şeyi değiştirdiği gibi bu cümleyi de değiştirdi.

yüksek binalı şehirlerde gürültü ve koşuşturmadan uzaklaşıp ruhunuzdaki müzik mahzenine girmeye ne dersiniz? Radyo A'da her çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde sakin ve huzurlu ritimler gölgelerle sizi bekliyor. Çünkü özgürlük müzikte, müzikse gölgelerde saklı.

Hoş geldiniz şehrin en genç ve genç kalan ruhları. Ben yayıncınız Aslı Vanlı. Sizlerle Türkçe Rock Müziğin kalbinin attığı program platformun yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz. Geçen hafta yaz geldiğini zannederek neşeli neşeli şarkılar çaldığım bu programda bu hafta tekrar kışın gelişini kutluyorum. Kutluyorum şaibeli. Ama bugün yağmurlu ve hüzünlü bir hava vardı. O yüzden ben de öyle bir liste seçtim sizlere. Öncelikle Rehber'den Ruh parçası bizlerle beraberdi. Ben Rehber'in Zeppelin programı için yaptığı canlı versiyonlarını dinleyerek tanıdım. Ve lisans bir yıllarım hatta Rehber dinleyerek geçti diyebilirim. O yüzden benim için yeri ayrı. Şehri ilk defa keşfederken, bu şehirde kitaplar okumaya başlarken dinlediğim bir şarkıydı. Ve o zamanlar da Eskişehir hep yağmurluydu. Geçen bunu düşünüyordum. Yolda yürürken birden fark ettim ki benim Eskişehir'e geldiğim ilk günde bu kadar yağmurluydu. Ve bırakmaya karar verdiğim günlerde yağmurluydu, kalmaya karar verdiğim günlerde yağmurluydu. Yani küçük bir İngiltere simülasyonu gibi hissettiriyor. O yüzden bugüne Rehber'in Ruh parçasıyla başlamak istedim. Ardındansa Yüksek Sadakat ve Pinhani bizlerle beraber olacak. Öncelikle Yüksek Sadakat'ten yaz, kış, yağmurlu, güneşli, her türlü havada gidebilecek ama kalbinizi burkacak o parça aşk durdukça. Ardındansa Pinhani'den Dön Bak Dünya'ya ki gitar solosuyla benim nutkumu tutturan bir şarkı diyebiliriz. O halde ben yayıncınız Aslı Vanlı. Güneş yerinde ve her şey yolundaysa başlayalım.

Pinhani ve Yüksek Sadakat bizlerle beraberdi. Şimdi ise Asfalt Dünya ve Adamlara Kurak Kulak Veriyor olacağız. Asfalt Dünya'yı bilmiyor olabilirsiniz ama şarkıları kesinlikle sizi böyle sinema filminde ama daha çok sanat filminde balkonda oturup da hayatı düşünen insan gibi hissettirecek. Çünkü bana öyle hissettiriyor. Eskişehir'de her ne kadar balkonlu ev bulmakta çok zorlansam da geniş kapılı camları açıp oturup böyle yol izle, tam yol izlemelik şarkı yani Overthink saatlerinizi bu şarkıyla değerlendirebilirsiniz. Asfalt Dünya'dan Beni Severmiş O. Ardındansa Adamların Bana Kalırsa en ikonik şarkılarından birisi Acının İlacı Asfalt Dünya'yı takip ediyor olacak.

Platform devam ediyor. Ben yayıncınız Aslı Vanlı. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Önceki Adamlar ve Asfalt Dünya bizlerle beraberdi. Şimdi ise Mor ve Ötesi ve Feridun Cızaç bizlerle olacak. Mor ve Ötesi'nin ilk albümüne gidiyoruz. Ki bu albüm benim koleksiyonumun nadide parçalarından birisidir. Eğer beni düzenli olarak takip ediyorsanız benim kaset, CD ve plak koleksiyonu yaptığımı biliyorsunuzdur. Mor ve Ötesi'nin ilk albümü de benim koleksiyonumun tatlış ve nadide parçalarından birisidir. Ardındansa Feridun Cızaç'ın benim çocukluğumda klibini izlemekten en çok keyif aldığım parçalarından birisi Beni Bırakma bizlerle beraber olacak. Ki Kral TV'de vesaire özellikle bir yerde oturuyorsak, dışarıdaysak kilitlenip televizyona çocukken izlediğimi o kadar net hatırlıyorum ki. O yüzden yayından sonra belki klibini hatırlamak istersiniz.

Türkçe rock'ın harika seslerinin yankılandığı platform her pazar saat 18'de şehrin en genç sesi 101.7 Radyo A'da. Platform.

Mor Ötesi ve Feridun Düzaç bizlerle beraberdi. Şimdi ise öncelikle bir istek şarkıyla Aylinans'ı Sakin'e devam ediyor olacağız. Yüz yüzeyken konuşuruz'dan Boş Gemiler bizlerle olacak. Ardındansa Sakin'in Hayat albümünden Yağmur Güncesi bizlerle olacak. Ki Yağmur Güncesi parçası benim yağmurlu günlerde gözümü açtığım anda çaldığım bir parçadır. Böyle de sahiplenirim sevdiğim şarkıları.

Yüz yüzeyken konuşuruz ve Serkin bizlerle beraberdi. Şimdi ise Duman ve Son Dört'e kulak veriyor olacağız. Duman'dan Manası Yoktur parçası bizlerle beraber olacak ki bir haftadır dinliyorum. Bu şarkıyı bir gün bana biri dinletti ve bunun yüzünden ben bir haftadır dinliyorum bu şarkıyı. Neden? Bilmiyorum. Ama sizleri dinleyin isterim. Bu yüzden şarkıyı sizlere getirdim. Ardından Son Dört grubu bizlerle beraber olacak. Yol Yorgun albümünden olacak bu şarkı. Ayrıca Melis Danışmentli bir ortak çalışma. Bu hikaye bitti. Şimdi platformda.

Sinan ve Son 4 bizlerle beraberdi. Yayınımızı ise Şebnem Ferah'tan Utangaç parçasıyla sonlandırıyor olacağız. Ben yayıncınız Aslı Vanlı. Sizlerle şehrin en genç ve en dinamik radyo istasyonu 101.7 Radyo Ağda Türkçe Rock Müziğin Kalbinin Atı program platformunun yepyeni bir bölümüyle daha beraberdik. Haftaya yine saatlerimiz 18.00'ı gösterirken Radyo Ağda buluşmak üzere kendinize çok haberdik. Haftaya yine saatlerimiz 18.00'ı gösterirken Radyo Ağda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hadi hoşça kalın.

0: Türkçe rock müziğin kalbinin attığı program, platform her pazar saat 18'de Radyo A'da.
1: Radyo A. Kentin en genç sesi.

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: 101.7 Radyo A. Radyo A.

Sinemada ilk defa duyduğunuz o unutulmaz parçalar. Sabaha kadar arkadaşlarınızı övmeye doyamadığınız o efsane yapımlar. Beyaz Perde'nin büyüsünü radyo ile kulaklarınıza taşıyan program Siyah Perde'de. Siyah Perde her çarşamba saat 18'de Radyo A'da.

0: Sinema Anadolu, sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. When you gonna come and wake me up?

told you not to worry, but maybe that's a lie.

Geleceğin için ilham al, planla, harekete geç. Uzman konuklar, sektör temsilcileri ve kariyere dair tüm ipuçları bu programda. Mikrofonda Kariyer, iki haftada bir, çarşamba günü saat 12'de 101.7 Radyo A'da.

Kimileri için çocukluk, kimileri için gençlik, kimileri içinse hiç yaşanmamış, merak edilen yıllar. Geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa hazırsanız, bir eski şarkı her perşembe saat 18'de Radyo A'da.

0: music is a true Esperanto, universal communicanto, mathematically precise, yet an infinitely diverse device.
1: Salı saatler 23'ü gösterdiğinde Cüneyt Dalyan'ın arşivinden plaklar dönüyor.
2: Elektron, elektron, elektron, elektron.

0: Sinema Anadolu sinema severler için tekrar kapılarını açtı. Türk ve dünya sinemasının en nitelikli ve yeni filmlerinden oluşan gösterim programı
1: hafta içi her gün saat 18.30, ayrıca çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 seansında izleyicileriyle buluşuyor.
0: Her hafta yepyeni bir vizyon filmi Kampüs'te Sinema Anadolu'da.

Radio A. No way to serve, no way to serve, no way to serve. 101.2 Radio A.

Radyo A. www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

www.radioa.anadolu.edu.tr. Bu adrese tıkla, dünyanın her yerinden radyonu canlı dinle.

0: bilme.
1: Dinamik, meraklı, hoşgörülü, eğlenceli, tarz. Konuşan, konuşan, konuşan. Düşünen, üniversiteli. Şehrin en genç sesi. 101.7 Radyo.